Oh, madre mía, me costáis, meu. Bomba, bomba. Dinleyeyim bak oğlum uç. Okşarım, koynunda yatarım. Darman, darman, darman, duman. Her tarafı yakarım. www.bombabomba.com